ye muri mutya nababuziza ko sita biri tanu tan sita chendabu biri sita ebu hash rumba chetuite ndirimbo sita biri tanu taru sachira babiri semash okay sita biri kumi akuwe tiketi Serunkuma Ivan Ugambo tio mwana we chagwe chagwe ya kubabule mezeguru biri kuwemu sita biri tanu tanu sachira babiri semash guberere mitendira